0: uşt, eğer zakskın ey, ey uşt, eğer zakskın ey, uşt, eğer zakskın ey.
1: Sige, hoit me tu, permalergisch exkidimie, wat moel is vol.
2: Tijdens Radio Camille.
3: De topste carnavalsploten.
2: A volonté.
4: Radio Camille.